0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma, ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank şartı.
1: Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Halkbank'tan 200 bin manata dek istihlak kreditini taşınmaz emlak girovu ile illik 12 faizle ve 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ali, bank lisensiyası sahasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın M tanışanıdır.
1: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
0: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli İSNL 38-2016 numaralı Merkez Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vaciptir.
2: Pensiya 600 manattırsa kredi ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. Üstelik zahmetsiz tam online kredi Dost Bank'ta var.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: www.kaspak.az. Sahipkarların dikkatine. İmdi Elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tətbiqde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dəqiqə elde edin.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Kürdü Şahnaz, okuyor Hüseyin Melikov. Müşayet edir, Halk Çalgı Aletler Ansambli.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al.

0: için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 245 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını Sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi Sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Klasik'e mensustu. Bankof Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni dersilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma. İle indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'da geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
0: İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Reklam

0: Turan Savuz ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye. Ben de Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir muhabir olarak Sarı Lacivertli kulüpteki son durumları sana aktaracağım. 3 Ekim'de öncelikle çok güzel bir maç. Hem Azerbaycan'daki kardeşlerimizi hem de Türkiye'deki kardeşlerimizi, dostlarımızı bekliyor. Fenerbahçe milli arada olmasına rağmen iyi bir kadroyla oraya gelmesini bekliyorum. Tabii burada teknik heyet son kararı verecektir ama kaleci Ederson İstanbul'da olacak, o maçın kadrosunda olabilir. Yine sağ bek Nelson Semedo o maçın kadrosunda olacaktır. Milan Škriniar ve Nathan Ake milli takımlara gitti, onlar olamayacak. Sol bekte Archie Brown, Roma maçındaki golü atan Archie Brown kadroda olacak. İki tane Fransız orta sahası Fenerbahçe'nin, Fransız yıldızları Kante ve Guendouzi, onlar kadroda olacak. Ve tabii ki Fenerbahçe'nin bir süperstarı, herkesin merak ettiği isim Mason Greenwood. Mason Greenwood da Fenerbahçe'nin şu an için kadrosunda yer alan bir diğer oyuncu. Marco Asensio çok uzun bir süredir sakat. Fenerbahçe taraftarlar onu görmek istiyor. Belki Azerbaycan'da Asensio'yu uzun bir süre sonra sahalarda göreceğiz. Marco Asensio sakatlığını atlattı. Şu an iyi durumda, fit durumda ve oynamayı bekliyor. Azerbaycan'da Turan Tavuz karşısında Marco Asensio'yu forma giyerken görebiliriz. Çok önemli oyuncuları Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunuyor. Ama tabii milli takımlara giden üst düzey oyuncuları da var. Romelu Lukaku, Vedat Muriç, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın gibi Türk oyuncular da milli takımlarına gitti. Bu sebeple bu Türk oyuncular kadroda olamayacaktır ama iyi bir kadroyla, kafileyle Fenerbahçe Azerbaycan'a gelecek. Tabii Azerbaycan'daki kardeşlerimizin bizi orada çok iyi karşılayacağına eminiz. Çok güzel bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. İsmail Kartal eminim ki o maçı sadece bir hazırlık maçı olarak da görmeyecektir ve sahaya iyi bir kadro çıkaracaktır. Dostluk içinde, kardeşlik içinde iki takımın da fayda bulacağı bir maç bekliyorum ben. Zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım Turan Tavuz Başkanımızla bir araya gelmişti. O bir araya geldiklerinde aslında bu maçın randevusu yapılmıştı. Ve şimdi bir 90 dakika bizleri bekliyor. Azerbaycan'daki kardeşlerimize çok selam olsun. Her birini çok seviyoruz. Biz bir milletiz. Biz bir iki devletiz ama tek milletiz. Bu anlamda Fenerbahçe'de oradaki dostluğun pekişmesi adına Azerbaycan'da olacak. Eminim güzel bir 90 dakika bizleri bekliyor diyebilirim. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Bu haftada işimiz tamam. Bu aya olan son Spor Quiz programını dinlediniz. Her haftanın pazar ertesi 15.30'da Azerbaycan Radyosu FM 105'te sizle beraber, hürmetli dinleyenler. Oktyabrın 5'inde yeni ayda ömür vefa ederse eşitilmeyi arzusuyla Allah ülkemizi korusun, Türk dünyasını korusun. Bu kardeşlik, dostluk mübarizesinde galip yoktu. Çünkü galip Türk dünyasıdır, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir. Hürmetli dinleyenler, işimiz tamam. Siz sağ, ben salamat. Danıştı Anar Nebi. Allah'a emanet ol. Can Azerbaycan.

sevecek, alçak gizlice sebep gizleyecek. Yuhuda adını çekip her gece sevdiğin ahmiye dalmışsın. Bilmiyorum gözlerini

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radiosu 105 FM.

0: Radyosu 105 FM.
1: Avtoray.
0: Sürat. Tehlikesizlik. Gaydalar. Nişan. Navigasyon.
2: 30 metreden sonra sağa dön.

0: Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 nümerli Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamadan evvel risklerle tanış olmak vacipti.
1: Vergi ödeyicilerinin nazarından rublük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günler kaldı. Vaxt itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
3: Kasbak Sumgayıt'ı deysən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
4: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için Birbank çatına yaz.
0: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi.

0: Bankof Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
1: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vaciptir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin. We'll be right back.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, ahtarmaktan bezeceksen.

olduğunu sübut etme isteği idi mi? Herhalde bu yüngül eser Ravel'in orkestr sirlerini mükemmel bilme kabiliyetinin zirvesiydi. Premiera zamanı bu piyesi hiç vakit büyük konsertlere dahil etmeyecekler diyen bestekar yanılmıştı. Eser tez bir zamanda meşhurlaşarak neinki Ravel'in bütün 20. asır musikisinin vizit kartına çevrildi. Beləliklə Ravel, Valeron.

Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne asan. Ardasa hayatı, ardasa var mısın, yok musun? Of, ayrıldık ne asan. Ardasa hayatı, ardasa var mısın, yok musun? Ben seni izledim, günah tek gözledim, gözledim.

düştü yine çetin. Ayrıldık, ayrıldık nasıl? Hardasın hayatın, hardasın.

Sen gittin, tek kaldım. Bir liman, bir temel. Sen gittin, tek kaldım.